Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne y

Gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu çağlara, kan boz bulanık seller merhaba. Karangucun kanadında tamaşa, orada biter nergiz ile menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

Benim pirim kara hükte oturur, akpınardan bir çift suna getirir. Kösevisin Horasan'a yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.

Kahimim dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüz sürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.